Tek reklam. Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.

takvimlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: gözüme hiç etsin. Düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Aile hekimlerimiz ülkenin dört bir yanında sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Size en yakın hekiminiz aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken, yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarındaki gemi kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 14'e çıkarken kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik, milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun, bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi, bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz, ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor, birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Top 20 ilk 5.
7: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
8: 5 numara.
9: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
7: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
8: 4 numara.
7: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
8: 3 numara.
10: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
7: Hadise Ara Beni 2 numarada.
8: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici, Kimi Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: hasretim sana, bir tek sen an.
1: Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Reklamlar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Yalan olur. Ne söylesem yalan.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Bayburt'ta fırınlara yönelik hijyen ve gramaj denetimi yapıldı. Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetim çalışması gerçekleştirdi. Halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, işletmelerin mevzuata uygunluğu sahada tek tek incelendi. Bayburt'ta biçer döver denetimleri ve hasat çalışmaları sürüyor. Bayburt'ta hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekipler saha denetimi yapıyor. Üreticilerin bir yıllık emeğinin zayi olmaması ve rekolte kaybının yaşanmaması için il genelindeki tarım arazilerinde biçer döver kontrolleri yürütülüyor. Denetimlerde makine ayarlarından yangın söndürme ekipmanlarına kadar pek çok unsur teknik incelemeye tabi tutuluyor. Bayburt'ta kamu personeline şiddetle mücadele eğitimi. Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personeli, Bayburt M tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumunda görev yapan personele yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. Seminer kapsamında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve bu kanunun getirdiği yasal yükümlülükler ele alındı. Kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek ve kamu görevlilerinin konuya ilişkin bilgi düzeyini artırmak amacıyla gerçekleştirilen programda yasal mevzuatın detayları aktarıldı. Bayburt'ta iki düzensiz göçmen ve iki şüpheli yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha ve analiz çalışmaları neticesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen iki düzensiz göçmen ve bu kişilere imkan sağlayan iki şüpheli yakalandı. Kent genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi ilginç olaylar olmuş?
3: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Efendim herkese merhaba. Duyduk duymadık temelinde yepyeni bir haftanın ilk çalışma gününde, harika bir Eylül gününde birlikteliğimiz başladı. Yeni hafta hepimize sağlık, huzur, mutluluk, başarı getirsin efendim. Aşk getirsin, bereketiyle gelsin diyoruz. Program başladı. 2 saat birlikteyiz. Hoş geldiniz.

Ülkemizde gezip görülmesi gereken sayısız destinasyon bulunuyor değil mi? Doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde birbirinden eşsiz güzellikteki rotalar ve tarihi noktalar mevcut. Tüm bu alternatiflerin arasında nereye gitmek istediğinize karar veremiyorsanız ve bu durum sizin için stres oluşturuyorsa çok merak edilen konumları ve orada yapabileceklerinizi derledim sizler için. Bunlardan bir tanesi dünyanın 25 harikası listesinde de yer alıyor. Kapadokya eski dönemlerde güzel atlar ülkesi olarak biliniyor biliyorsunuz. Kapadokya adeta rüya gibi bir bölge. Rotanızı buraya çevirdiğiniz zaman peri bacaları, balonlar, gün batımı ve bölgenin mistik dokusu arasında kaybolup gideceğiniz unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Times gazetesinin hazırladığı dünyanın 25 harikası listesinde de yer alan bu eşsiz bölge, fantastik bir serüven yaşamak isteyenler için en doğru yer olarak listenizde yer alabilir. Tabii Göreme, Avanos, Ürgüp, Üçhisar, Ortahisar, Kapadokya'ya geldiğiniz zaman görmeden dönmemeniz gereken yerler. Evet, diğer bir yerse zamanda eşsiz bir yolculuk yapmak isteyenler için Efes Antik Kenti.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

ülkemizde tatil rotası yaparken stres yaşayan dinleyicilerimiz için gezilebilecek olan 5 noktadan bahsedeceğimi söylemiştim. İlkinden bahsettim, Kapadokya ve ikinci olarak da Efes Antik Kenti demiştim. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti Türkiye'nin en çok merak edilen seyahat noktalarından biri aynı zamanda. Antik tiyatronun ihtişamı şöyle dursun. Kütüphanesinden Trajan Çeşmesi'ne kadar kentin her bir noktası büyük dikkat çekiyor aslında. Asırlardır dimdik ayakta duran antik kent adeta tarihin tozlu sayfalarını aralıyor. Evet, en uzun caddesi olan Liman Caddesi'nde yürüyebilirsiniz Efes Antik Kent'e gittiğinizde. Ha bu arada buraya giderken telefon şarjınızı da doldurmayı unutmayın çünkü bol bol fotoğraf çekmeniz gerekecek. Diğer bir nokta ise Datça, Ege ile Akdeniz'in nefes kesen buluşması. Altın sarısı güneş ve masmavi denizin o heyecanlı kesişmesine şahit olmak istiyorsanız bavulunuzu kaptığınız gibi Datça'ya gitmelisiniz. Buraya bir kez gelen zaten her sene en az bir kere daha gelmeden yapamıyor. Özellikle yaz mevsiminde geldiğiniz zaman büyüklerdeki serin suyun tadını dilediğiniz gibi çıkarabilirsiniz. İki yerden daha bahsedeceğim size. Birazdan

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

en çok tercih edilen ya da hala eğer tercih edemiyorsanız nereye gideceğinizi size yardımcı olacak olduğum birkaç tane tatil rotasından bahsediyordum size. Kapadokya dedik, Efes Antik Kenti dedik ve az önce Datça dedim. Şimdiki rotamsa güzeller güzeli Urla. Benim yaz tatili anlayışım daha sessiz mekanlardan geçiyor diyorsanız Urla sizin için doğru adres. Ege Denizi'nin serin sularında saatlerce yüzmek, Yaslıca Adası'nda balıkçı teknesiyle gitmek ya da tarlalardan doğal meyve ve sebzeleri almak istiyorsanız, tam anlamıyla ruhunuzu dinlendirmek istiyorsanız İzmir'in Urla ilçesini tercih edebilirsiniz. Ve son olarak bahsedeceğim nokta ise Türkiye'nin narin güzelliği Pamukkale travertenleri. Büyüleyici doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en çok sevilen noktalarından biri. Bu arada Türkiye'nin gelini olarak da betimleniyor travertenler. Yumuşacık dokusuyla her göreni de kendine hayran bırakıyor. Buradaki termal sular sadece güzelliğiyle değil şifasıyla da öne çıkıyor. Romatizma, solunum, dolaşım, sindirim gibi pek çok sağlık sorununun iyileştirilmesine de destek oluyor. Hem turistik bir gezi yapmak hem de şifa bulmak istiyorsanız mutlaka Pamukkale'ye de rotanızı çevirebilirsiniz. Duyduk duymadık demeyin.

0: şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Arkadaşlık iki yönlü bir yol gibi değil mi? Aldığınız kadar vermekte zorundasınız. Onlar nasıl her ihtiyacınız olduğunda sizin yanınızda olmaya çalışıyor. En güzel günlerinizde yanınızda olmasalar bile varlıklarını hissettiriyorlarsa siz de onlara aynı şekilde davranmalısınız değil mi? İyi bir arkadaşlığın sırları var efendim. Mesela ilk kural, çaba göstermelisiniz. Evet, bazı arkadaşlıklar vardır. Zaman ve ayrılık bilmezler. Onların yanında olmasanız bile telefon denen icadın nimetlerinden yararlanın. Onlara her daim yanınızda olduğunuzu hissettirin. Gerçekten arkadaşlığa, hatta dostluğa önem veriyorsanız bu noktada seçimleriniz çok önemli. Birlikte olacağınız, bir şeyler paylaşacağınız arkadaşınızın illaki sizinle aynı cinsiyette, düşüncede ve yaşam tarzında olmasına gerek yok. Burada önemli olan onun ve sizin karakteriniz. İnsan olarak birbirinize verdiğiniz değer, özellikle dikkat etmeniz gerekense birbirinizin hayatına girdikten sonra her şeye rağmen birbirinize katlanıp katlanmayacağınızı düşünmeniz. Evet, ve uzaklıklar tabii ki, bunlar da tolere edilmeli. Hayatımızda bazı anlar olur ki o anlarda bazı şeyler her şeyi siler, hepsinin önüne geçer. Bu zamanlarda arkadaşlarınızı lütfen ihmal etmeyin. Birbirinizden uzak kalsanız bile en zor anlarınızda bir telefonunuzla yanınıza gelecek olanlar iyi arkadaşlar.

arkadaşlarınızdır. Ve sevgiliniz ve arkadaşlarınız. Evet, dikkat ederseniz iki başlığı bir arada bulundurdum. Bazı insanlar hayatlarının biri olduğu zaman o kişiyi hayatlarının merkezine alıyorlar ve arkadaşları dahil çevresindekileri bir anda yok sayıyorlar. Özellikle buna dikkat edin. Bu çok yanlış bir davranış. Onun hemen altını çizeyim. İyi bir arkadaş olmak için bu arada baskı da uygulamayın ve unutmayın. Sadece arkadaşsınız. Bundan da ileri gitmeyin. Sınırlarınızı ve haddinizi bilmek önemli. İyi bir arkadaş mısınız sorusunun cevabı işte buydu.

Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Biz erkekler işimizi bazen sert sözlerle, bazen umursamaz tavırlarla, bazen de net çizgiler çekerek çözüyoruz değil mi? Ya da çözemiyoruz. Ama kadınlar maalesef bunların hiçbirini yapmıyor. Bazı kadınların tavırları şöyle bakın. Sert sözler yerine yumuşacık sözlerle, aşırı umursayan tavırlarla, canım cicim diye sarılmalarla arkadaşlık yapıyorlar. Ama bilin bakalım o tavırların arkasında ne eksik? Söyleyeyim, samimiyet. Masada gömüyorlar, yüzüne karşı gülüyorlar. Evinde yeriyor, ortamlarda övüyor. Fotoğraf karesinde yanağına öpücüğü konduruyor. Arkadaşının yanında yerin dibine sokuyor. Ben korkuyorum vallahi böyle kadınlardan. En akıllımız bile baş edemez bu savaşma yeteneğiyle. Allah esirgesin diyorum.

0: gün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com haberleri sunar.
6: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı yapılacak. Gündemdeki ve dünyadaki son gelişmelerin değerlendirileceği toplantının 15.30'da başlaması öngörülüyor. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 6. gününde devam ediyor. Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden onu gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak dedi.
7: Spor.
8: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
7: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
5: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

zorlu bir kariyer veya iş hayatını, aile sorumluluklarını ve sosyal yaşamı bir anda yürütürken öz bakım bir lüks gibi görünebilir hayatınızda. Kendinize iyi bakmanın refahınız ve genel sağlığınız için hayata önem taşıdığını zaten biliyoruz. Biliyorsunuz çoğu zaman öz bakımı, izin günü ya da bir kaçamak gerektiren bir şımartma olarak düşünürüz. Bu tür öz bakım örnekleri gerçekten de birçok kişi için aslında bir lüks arkadaşlar. Ancak öz bakım bir lüks olarak değil, performansı sürdürmek için gereken bir bakım olarak düşünürseniz ne kadar önemli olduğunu ve gün içinde ve haftada kendinize proaktif bir şekilde bakmanız için ne kadar çok fırsatınız olduğunu fark edeceksiniz. Hayatınıza öz bakım rutini eklemenin basit yolları var tabii. Bu nedenle kendinize iyi bakmanız için bazı kılavuzlar var. Mesela dijital bir detoks yaparak duruma başlayabilirsiniz. Elektronik cihazlardan, sosyal medyadan ve sürekli bilgi akışından uzaklaşmak için düzenli aralıklarla kendinize zaman ayırın. Yaratıcı faaliyetlerle ilgilenin, yeni bir şeyler öğrenin. Yeni bir dil olabilir. Beceri veya ilgi duyduğunuz bir konuyu öğrenmek beyninizi zorlayın. Sürekli öğrenme zihninizi keskin tutacak. Unutmayın ve özgüveni ve kişisel gelişimi de arttıracak. Bunun dışında kendinize şefkat gösterin ve pozitif bir ortam oluşturun. Yani çevrenizdeki insanlar da pozitif olsun. Kendinize zaman ayırın ve bu insanlarla da vakit geçirin. Evet, o zaman işte kendinize zihinsel ve fiziksel olarak bakmış olacaksınız.

Dengeli bir yaşam, evet, dengeli yaşam tarzı için yapılması gerekenleri biliyor muyuz ya da dengeli yaşıyor muyuz, dengemizi nasıl bulacağız? 7 basit alışkanlıktan bahsedeceğim size daha dengeli bir yaşam yaşamamız için. Güne dua ederek ya da meditasyon yaparak başlayabiliriz mesela. Evet, hayatımızda denge kurmayı başarmak yaşadığımız şekli değiştirmeye karar vermekle başlayacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için iyi bir tutum ve disipline ihtiyacımız var. Eğer hali hazırda olduğumuz insanlardan hoşlanmıyorsak ya da nerede olduğumuzdan ya da ne yaptığımızdan, muhtemelen hayatımızdaki diğer şeylerden de pek hoşlandığımız söylenemez. Güne dua ederek ya da meditasyon yaparak başlamayı bir huy haline getirebiliriz. Bu bizim kim olduğumuzu düşündüğümüzden daha fazla olduğumuzu hissetmemize yardımcı olacak. Ailemizle birlikte olduğumuzda tam olarak mevcut olmamız gerekiyor. Aile hayatı iş yaşam dengesiyle en büyük ilişkili olan alan, çünkü iyi bir aile hayatı sahibi olmak bir nevi iş yaşam dengesinin zirvesinde olmaktır diyebiliriz. Sonuçta ailemiz iyi ve kötü günümüzde hep yanımızda olacak. Arkadaşlıklar bitebilir ama aile ilişkileri sürer efendim ve hali hazırda tanıdığımız insanlara yöneleceğiz. Bunun dışında hayatımızdaki uzman olduğumuz bir alanda uzmanlığımızı geliştireceğiz. Yaratıcı bir şeyler yapabiliriz. 30 dakikalık yürüyüşler gün içerisinde çok önemli. Bizi duygusal olarak, fiziksel olarak, kişisel başarılarımızı destekleyecek ve bu ruhsal durumumuzu da iyileştirecektir diyebiliriz fiziksel aktiviteler için. O yüzden günde 30 dakika yeter. Eğer bunları uygulayabilirsek hayatımızı dengeli bir yaşama sokabiliriz. Duyduk duymadık demeyin. Devam edeceğim, ayrılmayın.

0: Hangi şarkılar çıkmış?
1: Hangi ilginç olaylar olmuş?
0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

0: Şimdi sürekli bir mutsuzluk hali içinde misiniz? Önce onu sorayım. Ya da tam anlamıyla depresifte hissetmiyorsunuz ama böyle bir garip ruh halindeyseniz, bu durumu yaşayan pek çok insan hafif depresyon olarak bilinen distimi ile mücadele ediyor olabilirmiş. Peki distimi nedir? Nasıl başa çıkacağız? Bundan bahsetmek istiyorum. Böyle distimi hafif seyirli ancak uzun süren bir depresif ruh hali olarak tanımlanıyormuş. Genellikle hafif bir depresyon olarak adlandırılsa da etkileri kişisel ve sosyal yaşam üzerinde derin izler de bırakabiliyormuş. Bir kere yaşam kalitesini etkiliyor. Bireyin yaşamını gölgelerken umutlarını ve hayattan aldığı keyfi sinsi bir şekilde azaltıyormuş. Kişi kendini sürekli olarak yorgun, umutsuz ve değersiz hissedebilirmiş. Eğer böyleyseniz, böyle hisleriniz varsa siz de distimi olabilirsiniz. Bu hisler zamanla hayatın her alanına nüfuz ediyormuş bu arada ve sosyal ilişkilerimizi, iş yaşamımızı da etkileyebiliyormuş. Şimdi en belirgin özelliği düşük bir ruh hali ve keyifsizlik hissi. Bu durum günlük aktivitelerden zevk almayı zorlaştırıyor ve bireyin motivasyonunu ciddi şekilde düşürebiliyor. Peki nasıl başa çıkacağız? Küçük ama kararlı adımlarla. İlk adım durumun farkına varmak ve bununla yüzleşmeye cesaret etmek. Aynı zamanda kişi kendini sosyal etkinliklere katılmaya, sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmeye ve yeni ilgi alanları keşfetmeye de zorlamalı.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Reklamlar. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam attı. 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem.

Günlük hayatımızdaki küçük bir detay, yiyecekleri soğutma ve depolama şeklimiz, yiyeceklerin güvenliğini sağlamak ve onları tüketim için güvensiz hale getirebilecek patojenlerin büyümesi arasındaki farkı yaratabilir arkadaşlar. Bu da tabii gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilir. Yemeklerimizi mümkün olan en kısa sürede buzdolabına koymak, bakterilerin çoğalmasını önlemenin en iyi yolu. Peki, yemeği pişirdikten hemen sonra buzdolabına koymak doğru mu? Genellikle sıcak olan yiyecekleri buzdolabına koyma hatasına düşenlerimiz var aramızda muhtemelen. Bunun sizin ve aileniz için tehlikeli olabileceğini unutmayın. Dondurmanın ve soğutmanın amacı yiyeceklerin besin değerini kaybetmesini engellemek ve onları daha uzun süre taze ve kontaminasyondan uzak tutmak. İster dondurma, ister yeniden ısıtma, ister soğutma olsun, dikkatli olmak en iyisi. Sıcak yiyecekleri veya sıcak sıvıları hemen buzdolabına koyarsak besin değerlerini kaybedebilir ve buzdolabımızın daha fazla çalışmasına da neden olabilir. Hafif sıcak yiyecekleri buzdolabına koymakta bir sakınca yok tabii ki. Ancak en azından oda sıcaklığına gelmesini de beklemeliyiz. Tabii tencereyi çıkarıp ısıtıp tekrar soğutup tencereyi tekrar buzdolabına koymak da yanlış. Yiyebileceğimiz kadar porsiyonu farklı bir tavaya ya da tencereye alarak pişirmekte fayda var. Gerisi yine buzdolabında kalsın, ısıtılıp tekrar dondurulmaması için.

0: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

yarası olan insanlar hem hemcinslerini hem karşı cinsleri hem de aşkın kendini suçlar durur değil mi? Aşk ölür, aşk yalandır gibi. Ne yazık ki bu düşünce sadece daha fazla yabancılaşmaya yol açıyor. Ama gerçek aşkın bir hata olmadığı arkadaşlar. Aşk aslında oldukça sabit. Aşk bizi aldatmıyor. Herhangi bir sebepten dolayı da yok olmuyor. Biz oluyoruz. Psikoterapide aşk konusunda kafa karışıklığı yaratan birçok şey var. Birçoğumuz aşkla duygusal ihtiyaçlarımızı bağdaştırıyoruz. Sevilmek istiyoruz, romantizm istiyoruz. Peki gerçekten seviyor muyuz? İşte asıl soru bu. Ben ne istersem ve bunu ne zaman yapmanı istersem o zaman yapacaksın. Her daim istediğim şey olmanı istiyorum. İhtiyaçlarımı karşılamalısın. Bunları senden istemem ya da nasıl yapacağını söylememem gerekir. Beni koşulsuz sevmen gerekir. Bu arada senin ihtiyaçlarını duymak istemiyorum. Hepimiz bir dereceye kadar bu söylenmemiş duyguları besliyoruz aslında kendi içimizde. Bu çağdaş ilişkilerin vebası. Narsizm aslında kendini sevmek değil. Kişinin kendi yaralarına, kendi kendinin içine sıkışıp kalması arkadaşlar. Sevgi gibi görünen bu tavırların peşinde aslında bir ego var. Sevgi sabır, ego dürtüseldir. Sevgi şefkattir, ego başkalarının kusurlarına hoşgörüsüzlüktür. Sevgi övünmez mesela, ego bir kupa karısı veya kocası ister. Sevgi mesela çıkarcı değildir, egonun ana hedefi kendi kendine haz vermektir. Şimdi bunlar sevginin en az çekici parçaları. İnsanlar genellikle aşkı nasıl bulacağının ve saklayacağının peşinde, nasıl yayacağının ya da vereceğinin değil. Bu şekilde aşkı boğuyoruz. Daha büyük bir deneyimi böylece sınırlandırıyoruz.

Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Duyduk duymadık demeyin de yepyeni bir haftaya başladık. Bir kez daha herkese sağlıklı, bol bereketli, kazançlı ve şanslı bir hafta dileyelim. Yarın Salı, haftanın ikinci iş gününde görüşmek üzere. Ben Balım Yıldız, hoşçakalın.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Top 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
7: 5 numara.
8: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
6: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
7: 4 numara.
6: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
7: 3 numara.
9: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
6: Hadise Ara Beni 2 numarada.
7: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'e hatırlattı.
4: Duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

böyle sevmem, dönme geri. Arama hiç sesini, unuttum. Kapım kilitli gittiğinden beri kalbimi açmaz oldum.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon: 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Kamu spotu. Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

adettim. Sonsuz sevecektim, birazcık sevseydin. Ama senden vazgeçtim. Yangın yeri kalbim, ne alevler söndürdüm.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: Ünlü şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine bu hafta programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Deha Bilimler, yeni teklisi Aşksız Prens'le dinleyicilerinin karşısına çıktı. Duygusal anlatımı ve etkileyici yorumuyla dikkat çeken eser, müzikseverlere unutulmaz bir dinleme deneyimi sunuyor. Söz ve müziği Yıldız Silvi imzası taşıyan Aşksız Prens, usta müzisyen Ercan Bakalımoğlu'nun düzenlemesiyle çağdaş bir sound kazanmış diyebilirim. Güçlü vokaliyle şarkıya kendi yorumunu katan Deha, bu özel eserle repertuarına bir yenisini daha eklemiş oldu.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Deha Bilimler'den Aşksız Prens'i dinledik. Geldik 19 numaraya. Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli yeni single çalışması yayınlandı. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini ise Emre Erdem üstlendi. 19 numaradayız.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Oğuzhan Koç'tan Bitti dinledik. Şarkının sözleri Oğuzhan Koç'a, müziği ise Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran'a ait. 17 numarada ise Burcu Güneş'ten Ben Yanmam dinledik. 16 numaradayız. Manifest'in single çalışması Toz Pembe sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Sözleri Zeki Arkun, Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak ve Zeynep Sude Oktay imzalı şarkının müziği Zeki Arkun'a ait. Zirveye hileliyle damgasını vuran Manifest, kendi tahtını Toz Pembe ile sarsmaya geldi diyebiliriz.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 14 numara.

Evet, Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Can Demir'den Gel Dedim Geldin dinledik. Şarkı en çok istek alan şarkılardan. 14 numaradaysa Hande Yener ve Madrigal'den Ego dinledik. Geldik 13 numaraya. Hakan Peker, Sen Yoluna Git bu hafta listemizde 13 numarada.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Bayburt'ta fırınlara yönelik hijyen ve gramaj denetimi yapıldı. Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetim çalışması gerçekleştirdi. Halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, işletmelerin mevzuata uygunluğu sahada tek tek incelendi. Bayburt'ta biçer döver denetimleri ve hasat çalışmaları sürüyor. Bayburt'ta hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekipler saha denetimi yapıyor. Üreticilerin bir yıllık emeğinin zayi olmaması ve rekolte kaybının yaşanmaması için il genelindeki tarım arazilerinde biçer döver kontrolleri yürütülüyor. Denetimlerde makine ayarlarından yangın söndürme ekipmanlarına kadar pek çok unsur teknik incelemeye tabi tutuluyor. Bayburt'ta kamu personeline şiddetle mücadele eğitimi. Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personeli, Bayburt M tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumunda görev yapan personele yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. Seminer kapsamında 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun ve bu kanunun getirdiği yasal yükümlülükler ele alındı. Kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek ve kamu görevlilerinin konuya ilişkin bilgi düzeyini artırmak amacıyla gerçekleştirilen programda yasal mevzuatın detayları aktarıldı. Bayburt'ta iki düzensiz göçmen ve iki şüpheli yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha ve analiz çalışmaları neticesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen iki düzensiz göçmen ve bu kişilere imkan sağlayan iki şüpheli yakalandı. Kent genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
7: 20 numara.
8: 15 numara.
9: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
7: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada bu hafta Mela Bedel'den Yolda Bıraktın şarkısını dinledik. 11 numarada ise Yalın'dan Akşamüstü vardı. Geldik 10 numaraya. Ersay Öner'in 24 Nisan'da yayımlanan 11 yeni şarkıdan oluşan Ruh Hastası isimli bu albümün ilk single çalışması. Olacak gibi değil bu hafta listemizde 10 numarada.

0: belki başka. Buyurun
1: numara. 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada son zamanların en çok sevilen yorumu Salih Bademci'den Yürü Yağ Kolum dinledik. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. 8 numaradaysa Asil Gök Ne Oldu Böyle Dedi. 7 numaradayız. 2026'nın en çok dinlenen albümlerinden Kafa Yüksek Kalp Kırık'la büyük beğeni toplayan Sıla, albümün en sevilen şarkılarından Ağırbaşlı Serseri'nin klibi için Paris'te kamera karşısına geçmişti. Şarkı bu hafta listemizde

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Sibel Can ve APO'dan Kıyamam dinledik. 5 numaradaysa Mabel Matiz'den Umrum Dışı vardı. Geldik 4 numaraya. Sena Şener, Aşkından Ölmemeli bu hafta listemizde 4 numarada. Şarkı aşk uğruna tükenmek, kendi ışığını kaybetmek ve sonunda insanın kendi değerini yeniden hatırlaması üzerine kurulu. Merkezinde ise yalın bir fikir var. Evet, insan sevebilir, çok sevebilir ama kimsenin uğrunda kendinden vazgeçmemeli diyor.

0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.
2: 20 numara.
3: 15 numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 2 numara.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın. Son.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Tantaşçı Gidişat vardı. 2 numarada ise Derya Uludan Hani dinledik. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. Geldik zirveye. Zirvenin adı bu hafta değişiyor. Blok 3 Sebebi Yar listemizde zirvenin sahibi. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek mutlu kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilo uyuşturucuyla 4 milyon 34.459 hap ele geçirildiğini, yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurdu. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk eski genel müdürü Veys Ateş hakkında tahliye kararı verildi. Oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Kılıç yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
2: Spor.
3: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, bak mutluyuz, 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekran başında izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmaya, dedi. Trabzonspor Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşan Samsun Spor, birçok gol fırsatı yakaladığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6886 lira 42 kuruş, Amerikan doları 48 lira 42 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 85 sent, bir bitcoin 79.940 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.12 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
4: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Mikrofon başında sesimiz sesinize, geçmişimiz günümüze karışıyor. Bugün 7 Eylül, retroya başlıyoruz ve yaklaşık bir saat boyunca 70'li, 80'li ve 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla ben Eylem sizlerle birlikte.

Metro devam ediyor. Çelik'ten Yaman Sevda'yı dinledik. Ege ile devam edeceğiz ama ilk olarak 1927 yılına gidelim. San Francisco'da bir laboratuvar dünyayı değiştirecek ışıltılı bir ekrana sahne oldu. Amerikalı mucit Taylor Furfit, tamamen elektronik sistemle çalışan ilk televizyon sisteminin patentli görüntüsünü ve ilk iletimini başardı. Bugün koltuğumuza kurulup izlediğimiz o sihirli kutunun kalbi işte bu Eylül gününde atmaya başlamıştı. Ege, çal çingene şimdi bizimle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Retro devam ediyor.

Gürten Karaböcek 1987 yılından Yüreğin Bir Taşı seslendirdi. 7 Eylül'de dolaşmaya devam ediyoruz. Yıl 1936. Türkiye Radyo Bandı'da yepyeni bir sayfa açıldı. İstanbul ve Ankara radyo şirketleri devletleştirilerek halkın ortak sesine dönüştürüldü. Aynı gün Harp Okulu İstanbul'dan Ankara'ya taşınarak Cumhuriyet'in eğitim hafızası da yön değiştirdi desek yeri. Murat Dalkılıç'ta devam edeceğiz. Ayşe Pekkan'dan bildiğimiz bir şarkı. Eğlen Güzelim şimdi bizimle.

0: çok erken.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

0: Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Retro devam ediyor.

Bugün gökyüzüne bakarken bir şey daha hatırlayalım. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği Dünya Temiz Hava Günü vesilesiyle mavilikleri koruma bilincini de tarihin bugünkü emaneti olarak cebimize koyuyoruz. Kapanış şarkımızsa Yıldız Tilbe'den Kim Bu Gözlerindeki Yabancı? Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
1: Reklamlar. Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.

0: Efendim saatlerimiz 18.04, radyonuz Üne FM'de 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası Teknoloji ve Madde Bağımlılığı konulu programdayız. Üne FM'in çok özel bir yayınındayız. Malumunuz Halk Sağlığı Haftası'nı idrak ediyoruz. Halk sağlığı denilince akla sadece fiziksel hastalıklar gelmiyor. Ruhsal ve sosyal iyilik halimizi tehdit eden modern çağın riskleri de bu kapsama giriyor. Efendim bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Doktor Aylin Duman Yıldırım. Kendisiyle çağımızın en büyük halk sağlığı sınavlarından biri olan bağımlılık döngüsünü konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle kimdir Aylin Duman Yıldırım? Sizi tanıyalım.
1: Bayburt Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimiyim. Aynı zamanda sigara bırakma polikliniğiyle de ilgileniyorum. Sigara ve kanser tanımıyla ilgili eğitimler ve farkındalık çalışmaları yapıyorum. Bu anlamlı haftada toplumumuza seslenme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Halk sağlığı bireylerin doğurganlığından yaşlılığına kadar uzanan çok geniş bir yelpazedir. Bağımlılıklar ise bu yapıyı en temelden sarsan önemli risk faktörleridir.
0: Peki hocam tekrar stüdyomuza hoş geldiniz. Halk sağlığı kavramı yıllardır bulaşıcı hastalıklar veya kronik rahatsızlıklarla anılırdı. Ancak günümüzde bağımlılıklar tablonun en başına yerleşti. Sizce halk sağlığı açısından bağımlılık tanımında ve risk haritasında son yıllarda nasıl bir değişim yaşandı?
1: Çok haklısınız. Eskiden halk sağlığı denilince aklımıza hijyen, aşılar ve salgınlar gelirdi. Bugün ise davranışsal ve kimyasal bağımlılıklar en büyük salgın haline geldi. Eskiden riskler daha lokal ve göz önündeydi. Bugün ise teknolojiyle birlikte tehlike her an evimizin hatta cebimizin içine kadar girdi. Halk sağlığı perspektifinden baktığımızda bağımlılık sadece bir bireyin irade sorunu değil, biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri olan kronik bir beyin rahatsızlığıdır. Artık risk haritasında tütün, alkol, uyuşturucu gibi fiziksel maddeler ile ekran, sosyal medya, sanal kumar gibi dijital maddeler kol kola yürüyor. Biri diğerine kapı aralayabiliyor.
0: Evet hocam. Gerçekten bu çok çarpıcı bir tespit. Genellikle teknoloji bağımlılığı ile madde bağımlılığı ayrı kategorilerde değerlendiriliyor. Aralarında nasıl bir bağ var? Ve dijital dünyada kaybolan bir genç madde riskiyle nasıl karşılaşıyor?
1: İşte en kritik halk sağlığı uyarısını burada yapmamız gerekiyor. Ekran bağımlılığı beyindeki dopamin mekanizmasını yani ödül ve motivasyon merkezini tıpkı kimyasal maddeler gibi manipüle ediyor. Saatlerce bilgisayar başında soyutlanmış sanal uyarıcılara doyan genç bir süre sonra gerçek hayatta aynı hazzı, aynı heyecanı veya aynı kaçış alanını bulamamaya başlıyor. Duygusal boşluğu doldurmak veya merak ile başlayan süreç maalesef kimyasal maddelerin sigara, uyuşturucu ve benzeri ilk denemesine zemin hazırlayan en büyük psikolojik basamak haline geliyor.
0: Peki hocam ebeveynler için bu durum adeta görünmez bir tehlike. Evde oturan ama aslında dijital dünyada kaybolan ya da alışkanlıkların eşiğine gelen bir genci aileler nasıl fark edebilir? Hangi kırmızı çizgiler alarm zili çaldırmalı?
1: Ailelerimizin gözlem yeteneği en güçlü koruyucu kalkanımızdır. Şu belirtiler bir araya geliyorsa dikkatli olmalıyız. Mesela sosyal izolasyon, odadan çıkmama, aile iletişimini tamamen kesme, yemekleri bile ekran başında yeme veya davranış değişiklikleri ve öfke varsa, kişi telefona veya bilgisayara erişimi kısıtlandığında aşırı sinir gibi ani duygu durum dalgalanmaları gösteriyorsa, fiziksel ipuçları da olabiliyor. Kronik uyku düzensizlikleri, işte gece uyanık gündüz uykulu ya da gözaltı morlukları, ani iştah değişikliği veya kişisel hijyende belirgin bir düşüş olabiliyor. Ve gizlilik eğilimi oluyor kişilerde. Örneğin telefon şifrelerini sürekli değiştiriyorlar ya da odanın kapısını kilitliyor. Harcamalarında açıklanamayan artışlar olabiliyor. Bu tür değişimlerde geçici bir gençlik tribidir deyip geçmemek, şefkatli ama kararlı bir şekilde destek aramak önemli.
0: Evet. Peki halk sağlığı haftası ruhuna uygun olarak soralım. Bu karanlık tabloya karşı bireyler, aileler ve yerel kurumlar olarak önleyici tedbirler, parantez için alırsak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında neler yapmalıyız?
1: İşin sırrı tam olarak kelimede saklı önleyici sağlık. Tedavi etmek her zaman maliyetlidir ve zordur. Asıl marifet hastalanmadan veya bağımlı olmadan korumaktır. Aile içini güvenli bir liman haline getirmemiz gerekiyor. Eğer evlerimizi yasaklar kampına dönüştürürsek duygu paylaşımı yapılamaz ve güvenli bir liman haline getiremeyiz. Çocukları telefonu bırak diye kavga etmek yerine birlikte ortak zaman geçireceğimiz alternatif faaliyetler, örneğin yürüyüş, bir spor aktivitesi, bir hobi olabilir. Bunları üretmeliyiz. Aynı zamanda dijital denge de bizim için önemli. Evde mesela ekransız saatler gibi bir uygulama yapabiliriz ya da telefonu yatak odasına sokmayabilir gibi. Kamusal destek olarak da Sağlıklı Hayat Merkezimiz ve YEDAM gibi kurumlar bu konuda ailelere ve kişilere ücretsiz gizli destek hizmeti sunuyor. Kimse yalnız değil, kapımız herkese açık.
0: En özel cümle, o en son kullandığınız cümle oldu doktor hanım. Kapımız herkese açık. Evet. Sosyal destek sunuyorsunuz. Profesyonel olarak psikolojik. Kimse yalnız değil. Kapımız herkese açık. Bu çok önemli. Peki hocam, bugün yediğinden içtiğine, işinden okuluna kadar herkes elindeki telefondan, bilgisayarlardan ve tabletten bağımsız yaşayamıyor biliyorsunuz. Madem herkes bu teknolojiyi kullanıyor, hangi noktada kullanıcı olmaktan çıkıp bağımlı hale geliyoruz bizler? Aradaki ince çizgi nedir?
1: Çok yerinde bir noktaya parmak bastınız. Toplum olarak en büyük yanılgımız bu zaten. Teknoloji bağımlılığını sadece ekran başında geçirilen uzun saatler ibresiyle ölçemeyiz. Çünkü bugün bir yazılımcı, bir öğrenci ya da bir iş insanı da saatlerce bilgisayarın başında çalışmak zorunda. Burada meselenin özü süre değil, fonksiyon ve kontrol kaybıdır. Şu üç temel kriter bizim için uyarıcı zilidir aslında. Kontrol kaybı ve zaman algısı. Yani kişi 10 dakika bakıp çıkacağım diyor ama saatlerce orada zaman harcıyor. Günlük sorumluluklarını, işte öğrenci ise dersini, çalışan biri ise işini, sosyal ilişkilerini vesaire tamamen aksatıyor. Ekranı kapatmak istediğinde öfke duyabiliyor ya da yoğun bir yoksunluk hissedebiliyor. Ayrıca hayattan kopuş ve ilgi kaybı görüyoruz. Kişiler normalde zevk aldığı şeyden artık zevk alamaz hale geliyor. Arkadaşlarıyla buluştuğu, spor yaptığı, aileyle vakit geçirdiği aktiviteler artık ona anlamsız geliyor. Tek odak noktası sanal dünya oluyor. Ve bağımlılıkların temelinde şöyle de bir şey vardır. Olumsuz sonuçlarına rağmen kişi bundan vazgeçemez. İşte gözleri bozulur, notları düşer, aile içi kavgalar artar ama kişi dijital kullanımını yine de azaltmaz. Özetle teknoloji bizim hayatımızı kolaylaştıran bir araç olmaktan çıkıp hayatımızı yöneten ve esir alan bir amaç haline geldiyse işte o zaman bağımlılık sınırını aşmış oluyoruz.
0: Peki hocam, az önce süre değil kontrol önemli dediniz ama ebeveynler somut rakamlar duymak istiyor bu konu hakkında. Yani günde kaç saat normal sorusu en çok merak edilen şeyler arasında. Bilimsel olarak önerilen bir süre sınırı var mı?
1: Çok haklısınız. Ailelerimiz pratik rehberlik bekliyor. Süre tek başına her şeyi açıklamasa da gelişim dönemlerine göre uluslararası sağlık kriterlerinin çizdiği çok net sınır çizgiler var. Eğlence amaçlı ekran süreleri için şu standartları öneriyoruz. 0-3 yaş kesinlikle sıfır ekran. Bu dönem beyin gelişimi ve sosyal bağ kurma açısından ekranın tamamen kapalı olması gereken kritik bir evre. 3-6 yaş dediğimiz okul öncesi dönemde de en fazla 30 dakikalık bir ekran süresi olabilir. Ancak biz mutlaka ebeveyn eşliğinde ve nitelikli içeriklerle sınırlanmasını istiyoruz. Okul çağına geldiğinde yani 6-12 yaş arasında da ekran süresi bir saate bulanabilir. Ancak bunun dışındaki zamanlarda mutlaka fiziksel aktivite ve oyunla desteklenmelidir. Ortaokul ve lise çağı gençlik dönemi dediğimiz dönemde de eğlence amaçlı günlük süre en fazla 2 saattir. Burada kritik bir kuralımız daha var. Bizim istediğimiz şey şu, yatmadan en az 1 saat önce tüm ekranlar kapatılmalı. Çünkü ekranlardan yayılan mavi ışık melatonin salgısını baskılayarak uyku kalitesini bozuyor. Uyku kalitesi bozulan çocuk ya da genç ertesi gün öfke kontrol sorunları yaşayabiliyor. Süre sınırını koyarken asıl hedefimiz çocuğa hayatın ekranlarından ibaret olmadığını deneyimletmektir aslında.
0: Evet. Peki hocam, sorularımıza devam ediyoruz. Aslında böyle çok bilgilendirici oluyor böyle soru cevap. Teknolojiyi bahsederken teknoloji ve sınırlarını konuştuk. Ancak madalyonun diğer yüzünde maalesef madde bağımlılığı gerçeği var hocam. Halk sağlığı sahasındaki gözlemlerinizde bu size ne söylüyor? Yani bugün madde bağımlılığının yaygınlığı ve profil hakkında sizler neler söyleyebilirsiniz?
1: Maalesef tablomuz oldukça düşündürücü ve uyarı verici düzeyde. Eskiden madde bağımlılığı deyince aklımıza belirli yaş grupları, daha marjinal çevreler veya geleneksel maddeler gelirdi. Bugün ise tehlike çok daha erken yaşlara, hatta ortaokul kapılarına kadar indi. Günümüzde en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri sokakta piyasada sürülen kimyasal ve sentetik maddelerin çeşitliliği ve ucuzluğudur. Bu maddeler gençlerin beynini çok daha hızlı ele geçiriyor ve ilk denemede dahi kalıcı, hatta bazen hayati hasarlara yol açabiliyor. Gençler bazen merakla, bazen de bir kereden bir şey olmaz yanılgısıyla, bazen de dijital ortamlarda tanıştıkları gizli ağlar üzerinden bu maddeleri çok daha kolay erişebiliyorlar. Yani internet sadece teknoloji bağımlılığı üretmiyor, aynı zamanda maddi ulaşımın da en kestirme gizli tüneli haline gelmiş durumda. Bu yüzden yaygınlık artık sadece bir güvenlik sorunu değil, birinci derece acil bir halk sağlığı ve koruyucu hekimlik meselesidir.
0: Kesinlikle öyle. Aslında çok acı. Az önce tehlikenin ne kadar erken yaşlara indiğini belirttiniz. Çocuğunun veya yakın bir arkadaşının madde kullandığından şüphelenen bir aile, bu durumu erken evrede nasıl fark edebilir? Bir de uzman gözüyle dışarıdan bakıldığında hangi alarm zilleri çalmalıdır?
1: Bu ailelerin en çok sormak isteyip bazen yüzleşmekten çekindiği en kritik sorudur. Erken farkındalık hayat kurtarır. Madde kullanımın vücutta ve yaşam tarzına yarattığı bazı belirgin değişimler vardır. Bunları 3 ana kategoride toplayabiliriz. Birincisi fiziksel ve görünüm değişiklikleri. Örneğin gözlerde kızarıklık, göz bebeklerinde büyüme ya da küçülme veya evde güneş gözlüğü takma, o göz bebeklerini gizlemek için. Yine az önce de söyledik, kişisel hijyende ani bir düşüş, banyo yapmayı, diş fırçalamayı ihmal etme gibi. Açıklanamayan kilo kaybı ya da tam tersi sebepsiz iştah patlamaları olabiliyor. Vücutta nefeste kimyasal kokular ya da parmakta dudakta sarı kahverengi yanık izleri olabiliyor. İkinci noktada davranışsal ve psikolojik değişimler. Eğer ani duygu durum dalgalanmaları oluyorsa, yani bir dakika önce çok neşeliyken saniyeler içerisinde aşırı öfkeli, agresif veya depresif hale geliyorsa, ev içindeki kurallara karşı ani bir isyan, odalara kapanma, kapısını kilitleme, eve giriş çıkış saatlerin belirsizleşmesi, hiçbir tıbbi gerekçe yokken aşırı halsizlik, günlerce uyumama ya da günün büyük bir çoğunu yatakta geçirme gibi. Üçüncü olarak da sosyal ve maddi değişimler göze çarpıyor. Eskiden sevdiği arkadaş çevresini aniden tamamen değiştirip ailesinden, eski sosyal hayatından tamamen kopabiliyor kişi. Ya da odasında veya eşyalarında çakmak, küçük alüminyum folyo parçaları, sprey tüpleri, damlalıklar veya yabancı toz hap kalıntıları gibi alışılmadık nesneler bulunması da bizi şüphelendiriyor. Açıklanamayan para harcama alışkanlıkları, evde değerli eşyaların kaybolması veya sürekli borç isteme durumu da diğer şüphelendiğimiz şeyler arasında. Ailelerimiz bu belirtilerden birini gördüğünde paniğe kapılıp hemen suçlama yoluna gitmemeli. Ancak durumu geçici bir gençlik kaprisi diyerek de asla ihmal etmemeliler. Şefkatli, yargılamayan ama kararlı bir yaklaşımla profesyonel yardım merkezinin kapısını çalmak en doğru adımdır.
0: Peki hocam, ebeveynler çocuklarının madde kullanımını öğrendikleri süreçte neler yaşıyorlar? Yani bu durumda tepkileri nasıl olmalı?
1: Aileler kabullenememe, süreci inkar etme, üzüntü, şok, hayal kırıklığı, öfke, kullanıcıyı sorgulama gibi durumlar yaşayabilirler. Buna bağlı olarak çocuklarına karşı davranış ve tutumları değişebilmekte. Ve bu tepkiler süreci olumlu etkilemek yerine daha çok olumsuz etkileyebiliyor. Dolayısıyla bu tepkilerden kaçınmak gerekiyor. Örneğin benim çocuğum asla yapmaz, bu senin yüzünden böyle oldu, ben seni bunun için mi yetiştirdim benim çocuğum böyle olmaz, senden hiçbir şey olmaz gibi cümleler kurmanın süreci iyileştirmeyeceği unutulmamalı. Öncelikle kişiyi dinlemeli ve yargılamadan anlamaya çalışmak faydalı olacak. İçinde bulunan zor durumla doğru şekilde başa çıkma yöntemleri öğrenmek için ebeveynlerin bir uzmandan destek alması faydalı olabilir.
0: Değerli hocam, madde bağımlılığıyla mücadelenin ve bu konudaki bilinçlenmenin ne denli kritik olduğunu çok net aktardınız bizlere. Peki, tüm bu koruyucu, önleyici ve bilgilendirici çalışmalar sahada tam olarak nerede ve nasıl yürütülüyor? Örneğin, vatandaşlarımız bu hizmetlere doğrudan nereye başvurabilir?
1: Çok teşekkür ederim. Tam da bu noktanın altını çizmek gerekiyor. Bağımlılıkla mücadelede ve genel koruyucu sağlık hizmetlerinde en önemli basamaklardan birisi vatandaşlarımızın birebir kapısını çalabildiği sağlıklı hayat merkezlerimiz. Yani kısaca SHM diyoruz. SHM'lerimiz. Bayburt Sağlıklı Hayat Merkezi olarak sadece bağımlılık danışmanlığı ile ilgilenmiyoruz. Pek çok alanı aynı çatı altında buluşturuyoruz. Örneğin sigara bıraktırma polikliniğimiz var. Polikliniğimize başvuran kişilerin bağımlılık düzeyini ölçüyoruz. Nefeste karbonmonoksit testi uygulamamız var, onu uyguluyoruz. Sonrasında gerekliyse ilaç tedavisiyle birlikte sürecini kolaylaştırıyoruz. Ayrıca diyetisyenimiz var. Beslenme danışmanlığı veriyor. Kilo alıp kilo vermek isteyen kişiler ya da ben sağlıklı beslenmek istiyorum ama nasıl besleneceğim bilmiyorum diyen kişiler gelebilirler. Ayrıca gebeler, yaşlılar, şeker, tansiyon, kolesterol gibi ek hastalığı olan kişiler de başvurabilirler. Fizyoterapistimiz var. Fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti sunuyor. Duruş bozuklukları olabilir, geçmeyen bel ağrısı, sırt ağrısı olabilir. Bu tarz konularda yardımcı oluyor. Ayrıca grup olarak gelip böyle 4-5 arkadaş gelip fizyoterapistimizle birlikte pilates de yapabiliyorsunuz. Çocuk gelişimcimiz var. Biz istiyoruz ki 6 yaşından küçük her çocuk en az bir defa bile olsa çocuk gelişimci tarafından değerlendirilsin. Yani belki ebeveynler çocuğum konuşuyor diyordur, normal deyip getirmek istemiyor olabilir ama her yaştaki çocuğun belli kelime sayısına ulaşması gerekiyor mesela. Hani burada küçük nüanslar var, bu noktada çocuk gelişimcimiz yardımcı oluyor. Ya da beslenme, uyku, tuvalet, oyuncak seçimi gibi konular olabilir. Davranış problemleri olabilir, yalan söyleme, tırnak yeme ya da kardeşler arası ilişkiler, ergenlik problemleri gibi çeşitli noktalarda da çocuk gelişimcimizden destek alabilirsiniz. Psikologumuz var, psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor. Stres kontrolü, öfke kontrolü, aile içi ilişkiler ve benzeri danışmak istediğiniz ruh sağlığınızla ilgili her türlü danışmayı yapabilirsiniz. Ketem var, kanser tarama birimi. 30-70 yaş arası kadınlara, 50-70 yaş arası erkeklere 3 kanser taraması yapıyoruz. Diş hekimimiz var, koruyucu ağız ve diş sağlığı polikliniğinde. Ne yapıyor? Muayene ediyor, gerekliyse reçete yazabiliyor. Ayrıca doğru diş fırçalama tekniği, ağız bakımı nasıl olmaları gibi konularda danışmanlık hizmeti veriyor. Gebe okulumuz var, annelere ve doğuma eşlik edecek yakınlarına doğum, gebelik süreci, lohusalık, emzirme ve benzeri konularda yardımcı oluyoruz. Sosyal çalışmacımız var. Yine engelli, yoksul, yaşlı, kimsesiz, sağlık hizmetine erişmekte zorluk yaşayan kişilere aracılık yapıyor. Aynı zamanda madde bağımlılıklarında da yine destek oluyor sosyal olarak. Yani SHM toplumun her kesimine koruyucu sağlık hizmeti bilincini aşılayan tamamen ücretsiz bir danışmanlık üssüdür. Tüm vatandaşlarımızı bu merkezimizdeki uzman kadrolardan destek almaya davet ediyorum. Yerimiz Bir Nolu Aile Sağlığı Merkezi binasının üstünde, 2. ve 3. katta. Genelde Keten binası olarak biliniyor. Keten binası dediğimiz binada diyebiliriz. Keten bizim içimizde hizmet veren birimlerden yalnızca bir tanesi aslında. Bu hizmetlere MHRS'den randevu alabilir ya da aile hekiminden randevu oluşturmasını talep edebilir ya da doğrudan merkezimize başvurabilirsiniz. İletişim numarasını isteyen olursa ben buradan onu da söyleyeyim. 0458-210-20-0 da iletişim numaramız.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok kıymetli ve hayati uyarılarda bulundunuz. Halk Sağlığı Haftası vesilesiyle buradan tüm dinleyicilerimize seslenelim o zaman. Sağlık sadece bedenin değil, zihnin ve ruhun da özgür olmasıdır. Bağımlılıkların eseri değil, hayatınızın efendisi olun diyoruz ve yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
5: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
6: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Veteriner Hekimler Odası kuruldu. Bayburt'ta görev yapan veteriner hekimlerin mesleki disiplinini sağlamak, haklarını korumak ve kentteki hayvancılık sektörüne kurumsal destek sunmak amacıyla Bayburt Veteriner Hekimler Odası kuruldu. 7 Eylül 2026 tarihi itibariyle resmi faaliyetlerine başlayan oda, il genelinde yürütülen veterinerlik hizmetlerinin standartlarını yükseltmeyi ve bölgesel hayvancılık potansiyelini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Bayburt'ta sahte belge kullanan iki düzensiz göçmen yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri saha ve analiz çalışmalarını sürdürüyor. Uygulama esnasında durdurulan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ait SEF belgesi sunan Afganistan uyruklu iki şahsın evrakı incelemeye alındı. Ekiplerin teknik incelemeleri ve veri tabanı sorgulamaları neticesinde, şahsların ibraz ettiği yol izin belgelerinin sahte olduğu belirlendi. Yapılan detaylı araştırmada, şüphelilerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları ve kaçak durumlarını gizlemek amacıyla sahte evrak düzenledikleri tespit edildi. Bayburt Spor Ziraat Türkiye Kupası maçıyla sahaya iniyor. Bayburt Spor 2026-2027 futbol sezonundaki ilk resmi müsabakasına Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kapsamında çıkıyor. Sarı siyahlı ekip eleme turu mücadelesinde Artvin temsilcisi Borçka Spor ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, takımın yeni sezondaki performansını sergileyeceği ilk resmi maç olma özelliğini taşıyor. Bayburt'ta Halk Sağlığı Haftası'nda çocuklara sağlık eğitimi. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Bayburt'ta çocuklara yönelik Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek temalı etkinlik gerçekleştirildi. Programda çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda farkındalık kazanmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapıldı. Etkinlik kapsamında çocuklarla bir araya gelinerek sağlık ve sağlıklı yaşam konuları eğlenceli ve yaş gruplarına uygun etkinliklerle ele alındı. Arpalı Beldesi'nde doğalgaz altyapısı hizmeti açıldı. Bayburt'un Arpalı Beldesi'nde yürütülen doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlanarak beldeye gaz akışı sağlandı. Çalışmaların bitirilmesi dolayısıyla Arpalı Belediyesi Açık Hava Düğün Salonu'nda resmi bir tören düzenlendi. İl protokolü ve belde sakinlerinin katıldığı organizasyonda ilk gaz akışının sembolü olan meşale yakılarak hat işletmeye alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
3: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
2: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
3: 4 numara.
2: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
5: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
2: Hadise Ara Beni 2 numarada.
3: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
2: Kimse öyle olsun.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağal Köyü'nün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Gencin restini çekecek.
1: Duran konserler, hafızalara kazınan notalar. Müzik tarihinin en iyileri Uni FM sahnede.

0: Getir Saygı Biri bir mutlulukla sundu.
1: Bir mutluluk getir.
2: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
3: Zamanı durduran konserler, hafızalara kazınan notalar. Müzik tarihinin en iyileri, Güney FM sahnede. Kulaktan kalbe.

Çok ekmeğin yedim, helallaşalım. Geçti dost kervanı, eylememe.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Zamanı durduran konserler, hafızalara kazınan notalar. Müzik tarihinin en iyileri, Güney FM sahnede. Kulaktan kalbe.

Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Çok güzel ya. Bir tane de birlikte söyleyelim hadi. Aynısı.
1: Son, iki, üç. Onu gör.

Unifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifem.tr.

0: Yalan olur. Ne söylesem yalan.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Düğün olsa reklamları sundu.
4: Reklamlar. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam attı. 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz.

Dönme geri, arama hiç sesini unuttum. Kapım kilitli gittiğinden beri kalbimi açmaz oldum.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Benim bu son mesajımı okuduğunda belki de içine yaşlar dolacak. Dünyan dönecek. Çünkü okuduğunda ben hayatta olmayacağım ki. Sana veda etmeden önce o eski resimlerdeki yalan mutlulukları izledim. Lanet ettim, ağladım.

0: Reklamlar. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

özledim seni ama geçecek.

sebep, buz gibi gecelerim. Battaniyem, sıcağımdın sen benim. Bu da geçer mi

zaman her şeyin buruk telafisi. Zaman alır, zaman verir, zaman çalar hırsız. Zaman ömrünün zalim efendisi. Ellerinde izleri, yüzünde çırılçıklar. Sakladın o acı, gizledin yalnızlıktan. Dahası daha büyük, dahası daha keskin. Dünyada cehennemi.

Hani bahar dalları gibi örter üstünü annenin şefkatli kolları. Yine bulur huzuru kalbin. Kaybettiğin yılların hani var mıdır telafisi?

0: geçen yılları, ne inkar ne itiraf, bu yalnızca sitem.
1: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.